miro gala dorba gale gade lolau berai olo miro gamo da de gole ona cerge awai mirem le tunje u zarare waraqama ci qasi dreje e galo qasi berau Ama ki doya avabagin bir zirabda kastı bu alo

Gala miro gala durba gale gade Oye miro lo gala zira Olo miro gavre o merca gaza ginya bane bilen Ayşo khan mero Alo dida çera o Ayşo khan me denge giz dal çukri kire gazi Gola en çera çeb khatem ne berane kali Karkaş gayi giriye Alo çera o jera o Nawa emire o emire o Olo khoş vezir o

ke te çika suara qere paçe ki birsa xaciz me dira daya u kumu kolo se ke vece şugle aynane dene xob diye vayel ser çam vaya tu deleli bele vaze çika dene xod edme meşu tem telavi suare cika suara tu vola meşavi tijbe meşavra